0: kitabesindeki kadar. Kim alırsa, tamamen kendiyle kalacağını,
1: yeni bakıp vermez, şansan değil mi? Ben bir adını kalacağım. Bana ray, kısmasın oku gibi var, ben de bana yapamayın. Ben söyledim ki o, pek çok insan zor olur. Ben de böyle kalacağım. Kısmasın oku gibi var, ben de alacağım.